Seharga ubuduman masto mastane. Duraz çeşman yegane bu bigane.